What do you mean I've gotta wait in line?

0: müzikte limit tanımayan tek radyo.
1: Metro FM. Yeah.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM'de.

0: Metro FM. I've been going
1: back to yours. I've been fighting.

0: ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin...
1: Mycom.tr ve Diyalog'da.
2: Reklamlar.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuştu. Fon yatırımcılarına ara ödemelerin Ekim ayında yapılacağını söyledi. Haksız kazanç sağlayan varsa mutlaka bedelini ödeyecektir. Hukukun meşru sınırının dışına çıkan kim varsa hesap soruyoruz ama itibar suikastına da izin vermeyiz diye ekledi. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir haber Kuzey Irak'tan geldi. Terör örgütü PKK Metinay bölgesinde 4 barınma alanını boşalttı. Güvenlik kaynakları bu gelişme sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesidir değerlendirmesinde bulundu. İlerleyen aşamada dönecek örgüt mensuplarıyla toplumsal uzlaşı sağlanacak denildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da sürece ilişkin açıklamalar yaptı. Kasım sonuna kadar sonuç alınır. Sonra da cezaevindeki terör suçluları için işlemler başlar dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yıldız

0: Yılmaz fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu, kanun çıkar çıkmaz ödemeler yapılacak, tüm kurumlar hazır dedi. Öte yandan fon soruşturmasında gizli belgeleri paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldı. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili seçimi için CHP ile ittifak yapmayacaklarını açıkladı. Tokat'ta bulantı ve kusma şikayetleriyle yaklaşık 5000 kişi hastanelere başvurdu, Tokat'ta şebeke suyunun kullanılmaması çağrısı yapıldı, okullar dezenfekte edildi. Mersin, Mezitli ve Yenişehir'de başkan vekili seçimini CHP'li meclis üyeleri kazandı. Saraçhane protestolarına katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 90 kişiden 88'i beraat etti. Siber suçlara yönelik 22 ildeki operasyonlarda yakalanan 137 şüpheli tutuklandı. Suudi Arabistan destekli hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar Babülmendeb ve kıyı şeritlerinde yoğunlaştı. Husiler, Riyad'ı balistik yüzeyle Suudi Arabistan'daki Hamis Musayt hava üssünü dronlarla hedef aldı. İngiltere 4 ticari gemisinin Hürmüz Boğazı'na girerken vurulduğunu duyurdu. Almanya İçişleri Bakanı ülkesinin Soğuk Savaş döneminden daha kapsamlı bir gölge savaş tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Portekiz ve Belçika'da binlerce kişi konut krizi ve yüksek enflasyona karşı meydanlara inerek hükümetleri protesto etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron öğrencilere sükunet çağrısında bulundu ancak Fransa'da liselerdeki fiziki koşullar ve öğretmen açığı nedeniyle başlayan eylemler devam etti. Fransa'da yüzlerce süpermarket soğutma sistemlerine hedef alan geniş çaplı bir siber saldırıya uğradı, tonlarca gıda kullanılamaz hale geldi. Beş basın ve yazar örgütü Sabahattin Ali'nin ölümünün aydınlatılması için bakanlığa başvurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı burs kredi başvuruları başladı, cuma günü sona erecek. Doğa Koruma Dernekleri ve ajans verilerine göre vatandaşların mobil uygulamalar üzerinden bildirdiği kuş gözlem verileri sayesinde göçmen kuşların korunma oranlarında belirgin artış sağlandı. Bahardan kalma havalar yerini soğuğa ve yağışa bırakıyor, bu hafta her gün sağanak yağış bekleniyor, bazı bölgelerde yağmura fırtına da eşlik edecek.
1: Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tur'a, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
2: Pronto Tur, hava durumunu sunar.
0: Yurdumuz şiddetli yağışların etkisine giriyor. İstanbul'da gündüz yağış aralıklı ve orta kuvvette, sıcaklık 19 derece. Bu gece ve çarşamba ise kuvvetli poyrazla yağmur da kuvvetlenecek. Ankara'da yağmur bugün hafif, çarşamba ise kuvvetli 22 derece. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Bursa aralıklı yağmurlu 23 derece. Antalya'da çarşamba yağmur çok şiddetlenecek, hortum da oluşabilir, tedbirli olunmalı.
2: Pronto Tur hava durumunu sundu.
3: Metro FM Limit.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Galatasaray Barcelona'yı ağırlayacak. Maç saat 22'de. Galatasaray Barcelona maçına kara borsa bilet satılmasına ilişkin 10 zanlı yakalandı. Süper Lig'in 7. hafta kapanış maçında Göztepe deplasmanda Eyüpspor'u 4-0 yendi. Samsunspor teknik direktör Thorsten Fink'in görevine son verdi. Fenerbahçe'nin yarın Aston Villa'ya konuk olacağı Şampiyonlar Ligi maçını Slovak hakem Ivan Kruzdiak yönetecek. Pilot.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Perakende satış hacmi Ağustos'ta yıllık bazda %10 arttı. Otomobil satışları %11 düştü. Uluslararası Enerji Ajansı üye ülkelere taahhüt ettikleri dizeli hızla piyasaya sürme çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerginlikler ve sevkiyat riskleri nedeniyle kış öncesi Avrupa doğalgaz fiyatlarında artış baskısı oluştu. Brent petrolün varil fiyatı $105,7 seviyesine yükseldi. Kamuda dijitalleşme kapsamında e-tebligat sistemine geçiş için son başvuru tarihinin 30 Kasım olduğu hatırlatıldı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Call her how it is. Hendrix. I promise I'll swear. I'll never admit it.

0: duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
3: oto ekspertiz. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
2: Metro FM.

0: Reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
3: oto ekspertiz. Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
4: Limitsiz. Hit.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuştu. Fon yatırımcılarına ara ödemelerin Ekim ayında yapılacağını söyledi. Haksız kazanç sağlayan varsa mutlaka bedelini ödeyecektir. Hukukun meşru sınırının dışına çıkan kim varsa hesap soruyoruz ama itibar suikastına da izin vermeyiz diye ekledi. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir haber Kuzey Irak'tan geldi. Terör örgütü PKK Metinay bölgesinde 4 barınma alanını boşalttı. Güvenlik kaynakları bu gelişme sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesidir değerlendirmesinde bulundu. İlerleyen aşamada dönecek örgüt mensuplarıyla toplumsal uzlaşı sağlanacak denildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da sürece ilişkin açıklamalar yaptı. Kasım sonuna kadar sonuç alınır. Sonra da cezaevindeki terör suçluları için işlemler başlar dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kanun çıkar çıkmaz ödemeler yapılacak. Tüm kurumlar hazır dedi. Öte yandan fon soruşturmasında gizli belgeleri paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldı. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili seçimi için CHP ile ittifak yapmayacaklarını açıkladı. Tokat'ta bulantı ve kusma şikayetleriyle yaklaşık 5000 kişi hastanelere başvurdu. Tokat'ta şebeke suyunun kullanılmaması çağrısı yapıldı, okullar dezenfekte edildi. Mersin, Mezitli ve Yenişehir'de başkan vekili seçimini CHP'li meclis üyeleri kazandı. Saraçhane protestolarına katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 90 kişiden 88'i beraat etti. Siber suçlara yönelik 22 ildeki operasyonlarda yakalanan 137 şüpheli tutuklandı. Suudi Arabistan destekli hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar Babülmendeb ve kıyı şeritlerinde yoğunlaştı. Husiler Riyad'ı balistik yüzeyle Suudi Arabistan'daki Hamis Musayt hava üssünü dronlarla hedef aldı. İngiltere 4 ticari gemisinin Hürmüz Boğazı'na girerken vurulduğunu duyurdu. Almanya İçişleri Bakanı ülkesinin Soğuk Savaş döneminden daha kapsamlı bir gölge savaş tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Portekiz ve Belçika'da binlerce kişi konut krizi ve yüksek enflasyona karşı meydanlara inerek hükümetleri protesto etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron öğrencilere sükunet çağrısında bulundu ancak Fransa'da liselerdeki fiziki koşullar ve öğretmen açığı nedeniyle başlayan eylemler devam etti. Fransa'da yüzlerce süpermarket soğutma sistemlerine hedef alan geniş çaplı bir siber saldırıya uğradı, tonlarca gıda kullanılamaz hale geldi. 5 basın ve yazar örgütü Sabahattin Ali'nin ölümünün aydınlatılması için bakanlığa başvurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı burs kredi başvuruları başladı. Cuma günü sona erecek. Doğa Koruma Dernekleri ve ajans verilerine göre vatandaşların mobil uygulamalar üzerinden bildirdiği kuş gözlem verileri sayesinde göçmen kuşların korunma oranlarında belirgin artış sağlandı. Bahardan kalma havalar yerini soğuğa ve yağışa bırakıyor. Bu hafta her gün sağanak yağış bekleniyor. Bazı bölgelerde yağmura fırtına da eşlik edecek.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.
2: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Perakende satış hacmi Ağustos'ta yıllık bazda %10 arttı. Otomobil satışları %11 düştü. Uluslararası Enerji Ajansı üye ülkelere taahhüt ettikleri dizeli hızla piyasaya sürme çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerginlikler ve sevkiyat riskleri nedeniyle kış öncesi Avrupa doğalgaz fiyatlarında artış baskısı oluştu. Brent petrolün varil fiyatı 105,7 dolar seviyesine yükseldi. Kamuda dijitalleşme kapsamında e-tebligat sistemine geçiş için son başvuru tarihinin 30 Kasım olduğu hatırlatıldı.
2: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15-19. Kilometreleri arasındaki yol çalışması nedeniyle Ankara'dan gidiş trafiğe kapalı, ulaşım karşı şeritten çift yön yapılıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir yönü girişindeki 4 kilometrelik bölüm çalışmalar nedeniyle kapalı, ulaşım İzmir-Ankara yönünden çift yön sağlanıyor.
5: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
6: Ümitsiz.
1: Git müzik.
7: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
8: Karamaya
3: doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir Maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
7: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
6: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
8: Look like an angel, God bless, mashallah. I move to the beat, it goes da-da-da-da.

0: Yabancı Müzik Radyosu. Metro FM. Bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için.

0: Mutlulardan el güvencesiyle.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor, oto
3: ekspertiz. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max. Günün şarkısını

0: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max, günün şarkısını sundu.
1: Kahvaltının en güzel tadı.

0: like David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
3: oto ekspertiz. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
4: Limitsiz hit müzik.

Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
3: Rapor, oto ekspertiz. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM. Return of the Mac.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuştu. Fon yatırımcılarına ara ödemelerin Ekim ayında yapılacağını söyledi. Haksız kazanç sağlayan varsa mutlaka bedelini ödeyecektir. Hukukun meşru sınırının dışına çıkan kim varsa hesap soruyoruz ama itibar suikastına da izin vermeyiz diye ekledi. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir haber Kuzey Irak'tan geldi. Terör örgütü PKK Metinay bölgesinde 4 barınma alanını boşalttı. Güvenlik kaynakları bu gelişme sürecin kararlılık ve devam ettiğinin bir göstergesidir değerlendirmesinde bulundu. İlerleyen aşamada dönecek örgüt mensuplarıyla toplumsal uzlaşı sağlanacak denildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da sürece ilişkin açıklamalar yaptı. Kasım sonuna kadar sonuç alınır. Sonra da cezaevindeki terör suçluları için işlemler başlar dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kanun çıkar çıkmaz ödemeler yapılacak. Tüm kurumlar hazır dedi. Öte yandan fon soruşturmasında gizli belgeleri paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldı. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili seçimi için CHP ile ittifak yapmayacaklarını açıkladı. Tokat'ta bulantı ve kusma şikayetleriyle yaklaşık 5000 kişi hastanelere başvurdu. Tokat'ta şebeke suyunun kullanılmaması çağrısı yapıldı, okullar dezenfekte edildi. Mersin, Mezitli ve Yenişehir'de başkan vekili seçimini CHP'li meclis üyeleri kazandı. Saraçhane protestolarına katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 90 kişiden 88'i beraat etti. Siber suçlara yönelik 22 ildeki operasyonlarda yakalanan 137 şüpheli tutuklandı. Suudi Arabistan destekli hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar Babülmendeb ve kıyı şeritlerinde yoğunlaştı. Husiler Riyad'ı balistik yüzeyle Suudi Arabistan'daki Hamis Musayt hava üssünü dronlarla hedef aldı. İngiltere 4 ticari gemisinin Hürmüz Boğazı'na girerken vurulduğunu duyurdu. Almanya İçişleri Bakanı ülkesinin Soğuk Savaş döneminden daha kapsamlı bir gölge savaş tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Portekiz ve Belçika'da binlerce kişi konut krizi ve yüksek enflasyona karşı meydanlara inerek hükümetleri protesto etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron öğrencilere sükunet çağrısında bulundu ancak Fransa'da liselerdeki fiziki koşullar ve öğretmen açığı nedeniyle başlayan eylemler devam etti. Fransa'da yüzlerce süpermarket soğutma sistemlerine hedef alan geniş çaplı bir siber saldırıya uğradı, tonlarca gıda kullanılamaz hale geldi. 5 basın ve yazar örgütü Sabahattin Ali'nin ölümünün aydınlatılması için bakanlığa başvurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı burs kredi başvuruları başladı, Cuma günü sona erecek. Doğa Koruma Dernekleri ve ajans verilerine göre vatandaşların mobil uygulamalar üzerinden bildirdiği kuş gözlem verileri sayesinde göçmen kuşların korunma oranlarında belirgin artış sağlandı. Bahardan kalma havalar yerini soğuğa ve yağışa bırakıyor. Bu hafta her gün sağanak yağış bekleniyor. Bazı bölgelerde yağmura, fırtına da eşlik edecek.
2: Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tur'a. Erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
3: Pronto Tur hava durumunu sunar.
0: Yurdumuz şiddetli yağışların etkisine giriyor. İstanbul'da gündüz yağış aralıklı ve orta kuvvette, sıcaklık 19 derece. Bu gece ve çarşamba ise kuvvetli poyrazla yağmur da kuvvetlenecek. Ankara'da yağmur bugün hafif, çarşamba ise kuvvetli 22 derece. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Bursa aralıklı yağmurlu 23 derece. Antalya'da çarşamba yağmur çok şiddetlenecek, hortum da oluşabilir, tedbirli olunmalı.
3: Pronto Tur hava durumunu sundu.
4: Metro FM. Limitsiz hit müzik. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
6: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Galatasaray Barcelona'yı ağırlayacak, maç saat 22'de. Galatasaray Barcelona maçına kara borsa bilet satılmasına ilişkin 10 zanlı yakalandı. Süper Lig'in 7. hafta kapanış maçında Göztepe deplasmanda Eyüpspor'u 4-0 yendi. Samsunspor teknik direktör Thorsten Fink'in görevine son verdi. Fenerbahçe'nin yarın Aston Villa'ya konuk olacağı Şampiyonlar Ligi maçını Slovak hakem Ivan Kruzdiak yönetecek.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
6: Pilot Garaj oto ekspertiz.
7: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
4: Metro FM.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Perakende satış hacmi Ağustos'ta yıllık bazda %10 arttı. Otomobil satışları %11 düştü. Uluslararası Enerji Ajansı üye ülkelere taahhüt ettikleri dizeli hızla piyasaya sürme çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerginlikler ve sevkiyat riskleri nedeniyle kış öncesi Avrupa doğalgaz fiyatlarında artış baskısı oluştu. Brent petrolün varil fiyatı 105,7 dolar seviyesine yükseldi. Kamuda dijitalleşme kapsamında e-tebligat sistemine geçiş için son başvuru tarihinin 30 Kasım olduğu hatırlatıldı.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Metro FM.
7: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
10: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
7: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tur'a, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
3: Pronto Tur, hava durumunu sunar.
4: Yurdumuz şiddetli yağışların etkisine giriyor. İstanbul'da gündüz yağış aralıklı ve orta kuvvette, sıcaklık 19 derece. Bu gece ve çarşamba ise kuvvetli Poyraz'la yağmur da kuvvetlenecek. Ankara'da yağmur bugün hafif, çarşamba ise kuvvetli 22 derece. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Bursa aralıklı yağmurlu 23 derece. Antalya'da çarşamba yağmur çok şiddetlenecek, hortum da oluşabilir, tedbirli olunmalı.
3: Pronto Tur hava durumunu sundu.
5: Metro FM. Limitsiz.

0: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Galatasaray Barcelona'yı ağırlayacak. Maç saat 22'de. Galatasaray Barcelona maçına kara borsa bilet satılmasına ilişkin 10 zanlı yakalandı. Süper Lig'in 7. hafta kapanış maçında Göztepe deplasmanda Eyüpspor'u 4-0 yendi. Samsunspor teknik direktör Thorsten Fink'in görevine son verdi. Fenerbahçe'nin yarın Aston Villa'ya konuk olacağı Şampiyonlar Ligi maçını Slovak hakem Ivan Kruzdiak yönetecek.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor

0: Aktiz finans haberlerini sunar.
1: Perakende satış hacmi Ağustos'ta yıllık bazda %10 arttı. Otomobil satışları %11 düştü. Uluslararası Enerji Ajansı, üye ülkelere taahhüt ettikleri dizeli hızla piyasaya sürme çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerginlikler ve sevkiyat riskleri nedeniyle kış öncesi Avrupa doğalgaz fiyatlarında artış baskısı oluştu. Brent petrolün varil fiyatı 105,7 dolar seviyesine yükseldi. Kamuda dijitalleşme kapsamında e-tebligat sistemine geçiş için son başvuru tarihinin 30 Kasım olduğu hatırlatıldı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
4: Metro FM.
1: Kızılcahamam

0: Kahramankazan Ankara yolunun 15-19. Kilometreleri arasındaki yol çalışması nedeniyle Ankara'dan gidiş trafiğe kapalı, ulaşım karşı şeritten çift yön yapılıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir yönü girişindeki 4 kilometrelik bölüm çalışmalar nedeniyle kapalı, ulaşım İzmir-Ankara yönünden çift yön sağlanıyor. Limitsiz.
1: ...1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.
5: Bir reklam.
6: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
7: Oto Rapor, oto ekspertiz.
8: İstanbul.
9: Always Metro.
8: Ankara.
9: Bodrum.
8: Bursa.
9: Antalya.
8: İzmir.
9: Always with you.
8: Forever Metro.

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Bir reklam.
2: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
0: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Lanet.
1: Metro FM dinliyorsan yalnızken de tek değilsin. Bu şarkı sana.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Limitsiz. Bitmüzik.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tur'a, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
2: Pronto Tur, hava durumunu sunar.
3: Yurdumuz şiddetli yağışların etkisine giriyor. İstanbul'da gündüz yağış aralıklı ve orta kuvvette, sıcaklık 19 derece. Bu gece ve çarşamba ise kuvvetli poyrazla yağmur da kuvvetlenecek. Ankara'da yağmur bugün hafif, çarşamba ise kuvvetli 22 derece. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Bursa aralıklı yağmurlu 23 derece. Antalya'da çarşamba yağmur çok şiddetlenecek, hortum da oluşabilir, tedbirli olunmalı.
2: Pronto Tur hava durumunu sundu.
4: Metro FM. Limitsiz hit müzik.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
7: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Galatasaray Barcelona'yı ağırlayacak, maç saat 22'de. Galatasaray Barcelona maçına kara borsa bilet satılmasına ilişkin 10 zanlı yakalandı. Süper Lig'in 7. hafta kapanış maçında Göztepe deplasmanda Eyüpspor'u 4-0 yendi. Samsunspor teknik direktör Thorsten Fink'in görevine son verdi. Fenerbahçe'nin yarın Aston Villa'ya konuk olacağı Şampiyonlar Ligi maçını Slovak hakem Ivan Kruzdiak yönetecek.

0: Hitsiz
1: Hit. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi. Always Metro, Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Can't get your eyes off my ultra-lala. Look like an angel, God bless, mashallah. I move to the beat, it goes da-da-da-da.

0: Reklamlar.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
3: ekspertiz. Radyonda şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM TR Instagram adresinden bize hemen ulaştır. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Ne istersen ol.
1: Reklamlar.
2: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize

0: Fuck.
1: Reklamlar.
2: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Perakende satış hacmi Ağustos'ta yıllık bazda %10 arttı. Otomobil satışları %11 düştü. Uluslararası Enerji Ajansı üye ülkelere taahhüt ettikleri dizeli hızla piyasaya sürme çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerginlikler ve sevkiyat riskleri nedeniyle kış öncesi Avrupa doğalgaz fiyatlarında artış baskısı oluştu. Brent petrolün varil fiyatı 105,7 dolar seviyesine yükseldi. Kamuda dijitalleşme kapsamında e-tebligat sistemine geçiş için son başvuru tarihinin 30 Kasım olduğu hatırlatıldı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
5: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max, günün şarkısını sundu.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz hit müzik.

0: ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor, oto
2: ekspertiz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

Metro FM. Énergique. Dynamique. Limitsiz hit müziği.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Şimdi çok havalı bir şarkı çalacak. Hadi müziğin sesini aç.
3: Limitsiz hit müzik.

0: Reklamlar.
1: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müziği.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Metro FM.

0: reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan metrofm.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: Reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
3: oto ekspertiz. Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
4: Limitsiz.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Perakende satış hacmi Ağustos'ta yıllık bazda %10 arttı. Otomobil satışları %11 düştü. Uluslararası Enerji Ajansı, üye ülkelere taahhüt ettikleri dizeli hızla piyasaya sürme çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerginlikler ve sevkiyat riskleri nedeniyle kış öncesi Avrupa doğalgaz fiyatlarında artış baskısı oluştu. Brent petrolün varil fiyatı $105,7 seviyesine yükseldi. Kamuda dijitalleşme kapsamında e-tebligat sistemine geçiş için son başvuru tarihinin 30 Kasım olduğu hatırlatıldı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Bir reklam.
6: Türkiye'nin güvenilir Oto Ekspertiz markası
7: Oto Rapor. Oto Ekspertiz.
5: İstanbul.
8: Always metro.
5: Ankara.
8: Bodrum.
5: Bursa.
8: Antalya.
5: İzmir.
8: Always with you.
5: Forever Metro.
8: Metro
5: FM.
8: Non-stop Metro.
9: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: herkese merhaba, ben Cengiz. Güzel bir salı günü ve ikinci bölümünden sonuna yolculuğumuz başlıyor. Metro Online'da yine harika şarkılar. Günün size kalan dakikalarını renklendirecek Mia gibi bunlardan biriyle geldi. Son haftaların en çok sevilen şarkılarından biri. I Got Love'la hepinize merhaba dedim. Arkasında Element 115'ler Sophia Race'le partilemeye devam edelim. 17'ye kadar buradayım. Radyonuzda Final Minutes.
1: Limitsiz.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz.
2: Zoy'da yepyeni Apple ürünleri sizi bekliyor. Değiş tokuş fırsatı ve alışveriş kredisine özel 3 taksit avantajıyla yepyeni iPhone 18 Pro'ya geçiş yapın. iPhone 18 Pro'yu yakından keşfetmek ve fırsatlardan yararlanmak için size en yakın Troy mağazasını veya troyenstore.com'u ziyaret edin.
0: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Metro FM'de yeni hissedip müzik devam ediyor. Biraz karanlık hisler insanda yaratsa da Rain kariyerindeki en güçlü şarkılardan biridir. O7 O'Shake'le beraber listelerde zirve görmüştür. Metro FM'in de zamanında en çok sevilen hitlerinden bir tanesiydi. Yakın geçmişte Escapism'ı bırakıp son günlerin en dikkat çekici şarkılarından biriyle devam ediyoruz. Jopito burada, Berber.

0: Metro FM'den yeni sinet müzik devam ediyor. Günün yepyeni şarkısıyla tanıştırdığım sizleri sadece adından bile yeterince ilgi toplayan single'lardan bir tanesi Adele ve Nicole Kidman radyonuzdaydı, gerisi size kalıyor. Sevdiyseniz, beğendiyseniz oylarınızla, yorumlarınızla bana katılmanın tam zamanı. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim, şarkıyı ve beni orada bulabilir, oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
2: Metro FM.

0: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max, günün şarkısını sundu.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: Radyoyla her yerde kazanan sensin.
1: Reklamlar. Enerjik, dinamik, limitsiz, hiç müzik. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

hitte olmasına sebep olan iki şarkısından bir tanesi Loser'ı dinledik. Onu geride bırakıp saatin şanslı ismi Gökhan Pala'ya merhaba diyoruz. MetroFM.tr Instagram adresinden favori şarkım bana ulaştı. Şimdi de Türkiye'ye ulaşsın. Pitbull, Neo, Afrojack ve Give Me Everything senin için.

0: Metro FM burası, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Ben Cengiz, herkese bir kez daha merhaba. Metro Online'in yeni saatinde muhteşem şarkılarla ortamı renklendirmeyi, keyiflendirmeye devam. Bia bu saatin açılışını We On Go ile gerçekleştirdi. Arkasından Bibi Rexha gelecek. Yıllar sonra Faithless'ı yine baştan hayatımıza sokan o güzel şarkı No Religion dinleyeceğiz. Hepinize iyi eğlenceler.
1: Limitsiz.

0: Yanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: koşullar için alyans.com.tr.
1: Reklamlar. Limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
1: Metro FM'de günün

adayı karşınızda ilerleyen günlerin en büyük şarkılarından bir tanesi olma ihtimali de oldukça yüksek. Athena ve Nicole Kidman için oylar, yorumlar bekleniyor. Sevdiniz mi, beğendiniz mi? Metro FM bu şarkıyı ilerleyen haftalarda, günlerde sıklıkla çalsın mı? Sorunun cevabı için Instagram aracılığıyla DJ Cengiz'in sanal adresinden bana ulaşabilirsiniz. Gelmişken hem beni takip edin, yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim, hem de story bölümünden oylamaya hemen katılın. Metro FM.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

Metro FM. Limitsiz hit müzik. Happy birthday. Metro Online'da Cengiz Radyo'nuzda 13 Ekim günün tarihi doğum günü partisini Mevlüt Çetinkaya için gerçekleştiriyoruz. Yeni yaşın kutlu olsun, harika bir yıl ve yaş olsun senin için Mevlüt. Doğum gününde Stromae Papa Ute ile Metro FM'in hediyesi olarak radyonda. Mutlu güzel.

0: MaximumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Metroland'de Cengiz Radyonuz'da haftalarca Metro FM'in zirvesine kalmış İmeyal Angel şarkısı bugünkü görevini yerine getirmeye geldi. Bad Times'ı geride bırakıp Saatin Şansı ismi Hasan Tuğra'nın favori şarkısı için radyonuzda bütünleşiyorsunuz. And Mary hayranları özellikle. Çavarıyoruz Hasan senin için radyonda.
1: As you once, as you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Bu şarkının adını yine sana soracaklar. Çünkü Metro FM dinliyorsun.
3: Limitsiz hit müzik.

0: Perakende satış hacmi Ağustos'ta yıllık bazda %10 arttı. Otomobil satışları %11 düştü. Uluslararası Enerji Ajansı, üye ülkelere taahhüt ettikleri dizeli hızla piyasaya sürme çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerginlikler ve sevkiyat riskleri nedeniyle kış öncesi Avrupa doğalgaz fiyatlarında artış baskısı oluştu. Brent petrolün varil fiyatı 105,7 dolar seviyesine yükseldi. Kamuda dijitalleşme kapsamında e-tebligat sistemine geçiş için son başvuru tarihinin 30 Kasım olduğu hatırlatıldı.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
4: Limitsiz.
5: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
6: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
5: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
7: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
8: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Müzik Radyosu'ndasınız. Ben Cengiz. Aramıza yeni katılanlara merhaba. Kocaman iki saati kaçıranlara da üzüntülerimizi iletelim. Cevat ve Timberlake'le 16'ya adım attık. 1.60 dakika daha var. Enerji, moral, motivasyon zirveye taşıyacağımız o zaman Jupiter'la günün keyfini, saatin keyfini çıkarmaya devam edelim. Berber geliyor.
1: Limitsiz.

0: Dardanel güvencesiyle.
1: Reklamlar. Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto
2: ekspertiz. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

Müzik tarihinin iki muhteşem şarkısı ayrı ayrı da milyonlar çok severdi bu şarkıyı. Bir araya gelince bambaşka bir güzellik olmuş DJ Mental'o. Teşekkürler bu mashup için. Pump up the jam, lose my pretty. Geride bırakıp Calvin Harris'le yolumuza devam ediyoruz. How deep is your love? Yakın geçmişte gezinti zamanı Metro FM'de. I want you to-

0: Burası. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
0: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

onca yıl sonra bile Romanya müziğinin hala en çok sevilen şarkılarının başına gelir. Edward Maya ve Stereo Love yolun da sonunun habercisi oldu. Ben Cengiz 14'ten bu yana Metro Online'da radyonuzda dedim. Umarım keyifli, güzel ve eğlenceli bir salı öğleden sonrası olmuştur hepiniz için. Az sonra beden iş yolculuğunuzda Around the World ile Arkın Çelik radyonuzda olacak. Yarın 14'te görüşmek üzere. The Second Voice.

0: Dere ve Diyalog'da.
1: Reklamlar.
0: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
3: Rapor, oto ekspertiz. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Perakende satış hacmi Ağustos'ta yıllık bazda %10 arttı. Otomobil satışları %11 düştü. Uluslararası Enerji Ajansı, üye ülkelere taahhüt ettikleri dizeli hızla piyasaya sürme çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerginlikler ve sevkiyat riskleri nedeniyle kış öncesi Avrupa doğalgaz fiyatlarında artış baskısı oluştu. Brent petrolün varil fiyatı 105,7 dolar seviyesine yükseldi. Kamuda dijitalleşme kapsamında e-tebligat sistemine geçiş için son başvuru tarihinin 30 Kasım olduğu hatırlatıldı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
6: Limitsiz hit müzik.
7: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
8: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
7: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya

Hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Let's go. Hadi başlayalım.

Salı akşamı dünya turuna gözlerimizi kamaştıran bir parçayla çıktık. 80'ler sevgisini doğmadığım döneme hep hayranlık duydum diye özetleyen Yıldız'ın tüm zamanların liste birincisi ünvanla iti. Dünyaya radyolardan önce bir Alman otomobil devinin reklamıyla tanıtılmıştı. Sonrası ise Super Bowl sahnesine uzanan resmen bir zafer turu. The Weeknd, Blinding Lights ilk durağımızdı. Sesimi duyan herkese merhaba, ben Arkın. Around the World'de saat 19'a dek Türkiye'nin en büyük ses platformu. Ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesi ya da FM frekansında radyonun nostaljisi. Rota aynı. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyayı dolaşıyoruz. Bu kadar parlaklıktan sonra yeni görevimiz belli. Işıkları biraz kısmak. Akşama doğru ışıkları kısmazsanız uykunuzdan olabilirsiniz. Sıradaki parça Danimarka'da platin plak sertifikasının sahibiydi. Ülkesinde iki kez yılın DJ'yi seçilen Kato imzasıyla. Turn the lights off. Lemin Sesit Müzik Metro FM'de.

0: Metroid'a eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Artısıyla
1: Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.
2: Ziyas Fali İbdilenci, o mazuliza kimiş abimiş.

parça 2025 yılının dünyada en çok satan şarkısıydı. Ünvan uluslararası plak endüstrisinin resmi sayımıyla tescilli. Nakaratsa 80'lerin Mickey klasiğinden izler taşıyor. 10 yıl aradan sonra gelen albümüyle stadyum turnesindeki Bruno Mars'ın Rose'ye eşlik ettiği parça A Pretty Around the World'de Metro FM'deydi. Sıradaki parça Metro FM Top 20'de zaten 3 haftadır durmadan tırmanmaya devam ediyor. Bu hafta 11 numaradaydı. İsveçli prodüktörle Güney Afrikalı ikilinin Afro House ortaklığı Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'larından Gnarly ve Major League DJs. Wasted. Metro FM'desiniz.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto Rapor.
2: Metro FM. Limitsiz git müzik git müzik.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda
5: Around the World.
3: Devam ediyoruz.

Berlinli prodüktör üçlüden Almanca nakaratıyla listelerde zirve gördüğü haliyle yanlış anlaşılan dev hit radyonuzdaydı. Hitch Creek ve Gut Genug Around the World'de dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha. Around the World saat 19'a dek eve dönüş yolculuğunda Metro FM'de. Sıradaki parçanın hikayesi bu ayın sosyal medya olayı. Amca yeğen ikilisi 2022 tarihli performans videolarıyla yapay zeka araçları sayesinde kedilerden Spider-Man'lere hatta Obama çiftine kadar binlerce kılıkta yeniden yaratıldı ve Quavo orijinal videoyu paylaşıp 2022'de aramızdan ayrılan yeğenine seslendi. Take yine viral olduk. Orijinali işte bu parça. Limitsiz hit müziğin adresinde. Bu hafta Metro FM Top 20'de 15 numaradan yeni giriş yapan Hotel Lobby.

0: maximumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
4: Metro FM.
5: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
7: Around the world.
5: Devam ediyoruz.

Michael Jackson'dan Destiny's Child'a, müzik tarihini şekillendiren prodüktörlerden biri sayılabilecek Dark Child imzasıyla Kanadalı yıldızın buluştuğu Waiting for the Night hoparlörlerinizdeydi. Klibinde yüzünün yarısı ölüler günü makyajında, ardından tango kıyafeti. Nelly Furtado Waiting for the Night'la Around the World'de Metro FM'deydi. Eve dönüş yolculuğumuz geceye doğru devam ediyor. Geceyi bekleyenlere bir gece daha gelsin. Bu parça Amerika listesinde tam 9 hafta bir numarada oturdu ve aslında listelerin en meşhur nöbetlerinden biri tuttu. Gangnam Style haftalarca 2 numarada bu parçanın arkasında bekledi ama onu geçemedi. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda, dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha. Maroon 5 ve One More Night Metro FM'de.

0: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Galatasaray Barcelona'yı ağırlayacak. Maç saat 22'de. Galatasaray Barcelona maçına kara borsa bilet satılmasına ilişkin 10 zanlı yakalandı. Süper Lig'in 7. hafta kapanış maçında Göztepe deplasmanda Eyüpspor'u 4-0 yendi. Samsunspor teknik direktör Thorsten Fink'in görevine son verdi. Fenerbahçe'nin yarın Aston Villa'ya konuk olacağı Şampiyonlar Ligi maçını Slovak hakem Ivan Kruzdiak yönetecek.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
5: Metro FM.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Perakende satış açma.

0: Yabancı Müzik Radyosu.
1: Metro FM.
2: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
4: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro FM, non-stop Metro.
5: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
6: Around the world,

Sıradaki yükselişin kahramanı tam bir sır. Kim olduğunu kimse bilmiyor ama şarkı Metro FM Top 20'de 8 numaraya oturdu ve tırmanışını sürdürmeye devam ediyor. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Jobitu ve Barbar Metro FM'desiniz. Belen ateş vit, teş vit, refüren meşti.

Metro FM Top 20'nin ilk üçündeki yerini bu hafta da koruyan ikili kulaklarınızdaydı. Kafkasya çıkışlı Miyagi and Endspiel. Artık Miyagi and Andy Panda adıyla kayıtlardalar. Bu yılda yeni albümlerini yayınlıyorlar. Yani isim değişti ama ses aynı. I Got Love Around the World'de Metro FM'de.

0: Ritmo. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance.

oluşan 3 kıtalık bir kadroyu dinlediniz. Amerikalı vokalist, Kiev doğumlu DJ ve Yokohama doğumlu prodüktörün 1990 klasiği. İngiltere'de bir numarayı tarihin en garip beraberliğine kaptırdı. Satışlar rakibiyle eşit sayıldı. Dönemin kuralı zirveyi diğer şarkıya verdi. Sonradan yapılan sayımda fark yalnızca 8 kopyaydı. 8 adet albüm satışıyla İngiltere'nin bir numarasına çıkamadı. Resmen burun farkı diyebiliriz. D-Light'tan Groove is in the Heart, Around the World'deydi. Groove is in the Heart'la Groove kalbimizdeyken rotamızda Akdeniz Güneşi var. İtalyan prodüksiyon ekibiyle Barbados kökenli İtalyan vokalistin Yaz Marşı. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenilen single'larından Oceans 4 ve Adam Clay, Beautiful Life Metro FM'de.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit müzik.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
6: Around the world.
4: Devam ediyor.

Millennium yazının en ünlü liste düellosunun kazanan parçası radyonuzdaydı. İtalyan prodüktörün Sofialis Baxter vokal leadi Spiller from Rio bu parçayla aynı hafta piyasaya çıkan Victoria Beckham'ın ilk solosunu son günde geride bıraktı ve İngiltere'de bir numaraya yükseldi. Bu arada ilginç bir hikaye, iPod'un mucidi, yani Steve Jobs değil bu arada, gerçekten iPod'u icat eden abimiz Tony Fadell'in anlattığına göre bir ilk daha var. O da prototipte test edilen, iPod'un prototipinde ilk test edilen şarkı bu parça. Spiller'dan Groove Jet, Around the World'de Metro FM'deydi. Bir kez daha Groove'a bindik gidiyoruz eve dönüş yolculuğunda. Groove Jet'imizde rotayı yıldızlara çevirdik. Sıradaki maç İngiltere'de zirveyi gördü. WrestleMania'nın resmi tema şarkısı oldu ve hatta sahibi bu sonbahar Avrupa turnesiyle yollarda. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda, dünyanın en çok dinlenen single'larından. Tiny Tempa ve Written in the Stars Metro FM'de.

0: Spotify.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklamlar.
0: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
3: oto ekspertiz. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
6: Around the world.
4: Devam ediyoruz.

Around the World'e eve dönüş yolculuğundayız. Son durağı tarihin en ekonomik zaferlerinden biriyle giriyoruz. Hanımlara çağrı yapan bir şarkı kabaca 17 dakikada yazıldı ve sahibinin deyişiyle kariyerinin en ucuza mal olan klibiyle. Senaryosuz, sadece bembeyaz bir fonda 3 dansçının siyah beyaz görüntüsüyle aktarılan bir koreografi. İlhamını 60'lardan Broadway ustası Bob Fosse'den alan bir video. Sonuç, Grammy'de yılın şarkısı ve tek gecede 6 ödül. Beyoncé, Single Ladies'le radyonuzdaydı. Veda parçamızsa sosyal medyada doğup listelere uzanan bir fenomen. Yarın aynı saatte Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'larıyla saat 17'den itibaren yoldayız. Fat Papi ve Freaked Out. Metro FM'de limitsiz hit müzik. Ben Arkın'la radyonuzda.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tur'a, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
3: Pronto Tur, hava durumunu sunar.
4: Yurdumuz şiddetli yağışların etkisine giriyor. İstanbul'da gündüz yağış aralıklı ve orta kuvvette, sıcaklık 19 derece. Bu gece ve çarşamba ise kuvvetli Poyraz'la yağmur da kuvvetlenecek. Ankara'da yağmur bugün hafif, çarşamba ise kuvvetli 22 derece. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Bursa aralıklı yağmurlu 23 derece. Antalya'da çarşamba yağmur çok şiddetlenecek, hortum da oluşabilir, tedbirli olunmalı.
3: Pronto Tur hava durumunu sundu.
5: Metro FM. Limitsiz. Git müzik.
6: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Perakende satış hacmi Ağustos'ta yıllık bazda %10 arttı. Otomobil satışları %11 düştü. Uluslararası Enerji Ajansı üye ülkelere taahhüt ettikleri dizeli hızla piyasaya sürme çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerginlikler ve sevkiyat riskleri nedeniyle kış öncesi Avrupa doğalgaz

0: evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Metro FM. Olmaz o Liza kimmiş abimişin Zeynep.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM. Bir reklam. Zoy'da yepyeni Apple ürünleri sizi bekliyor. Değiş tokuş fırsatı ve alışveriş kredisine özel 3 taksit avantajıyla yepyeni iPhone 18 Pro'ya geçiş yapın. iPhone 18 Pro'yu yakından keşfetmek ve fırsatlardan yararlanmak için size en yakın Troy mağazasını veya troyenstore.com'u ziyaret edin.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor. Fly.

0: yarın başlıyor.
1: Reklamlar.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor.
4: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Galatasaray Barcelona'yı ağırlayacak. Maç saat 22'de. Galatasaray Barcelona maçına kara borsa bilet satılmasına ilişkin 10 zanlı yakalandı. Süper Lig'in 7. hafta kapanış maçında Göztepe deplasmanda Eyüpspor'u 4-0 yendi. Samsunspor teknik direktör Thorsten Fink'in görevine son verdi. Fenerbahçe'nin yarın Aston Villa'ya konuk olacağı Şampiyonlar Ligi maçını Slovak hakem Ivan Kruzdiak yönetecek.

Metro FM. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15-19. Kilometreleri arasındaki yol çalışması nedeniyle

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Ümitsiz hit müzik.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max. Günün şarkısını sunuyor.

0: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max, günün şarkısını sundu.
1: Limitsiz Metro FM.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi Karnaval'da. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Let me talk to you.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM'de.

love this, mashallah. I move to the beat, it goes da-da-da-da.